0: Akta Oğuz Efem.
1: Dağın ayazına, gülün de yazına, güzelin nazına,

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: İkinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar İkincel Yeni Showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 11 Mayıs 2026 Pazartesi sabahındayız. Haftanın ilk iş günündeyiz. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, sıcak haberleri, detay haberlerini aktaracağız. Sıcak gelişmelerle başlayacağız. İlk sıcak gelişmemizi aktaralım. Galatasaray'da tarih adeta tekerrür etti diyebiliriz. Fatih Terim'le başlayan o efsane seri şimdi Okan Buruk yönetiminde yeniden sahnede. Galatasaray'da 26 yıl sonra aynı hikaye deniliyor. Herkesin kaçırdığı kritik detaya yer verilmiş. Galatasaray üst üste 4. şampiyonluğuna ulaştı. Tebrik ediyoruz ve Fenerbahçe'nin de ikinciliği kesinleşti. Önümüzdeki yıl Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nin için ön eleme turuna dahil olacak değerli dinleyenler. Peki Trendyol Süper Lig'de 33. hafta oynanan 9 maçla sona erirken alınan sonuçların ardından Kayserispor ve Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda eden iki takım oldu. Değerli dinleyenler, bir kez daha Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Ve 34. haftanın maç programı da belli oldu. 34. hafta 15 Mayıs Cuma günü başlayacak. Saat 20'de Çaykur Rizespor Beşiktaş'ı konuk edecek. 16 Mayıs Cumartesi ise Fatih Karagümrük Alanyaspor'u, saat 17'de Gaziantep Futbol Kulübü Başakşehir'i, saat 20'de aynı saatte Samsunspor Göztepe'yi ağırlayacak. 34. hafta 17 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmayla sona erecek. 17 Mayıs Pazar günü saat 17'de Kayserispor Konyaspor'u, saat 20'de Fenerbahçe Eyüpspor'u, aynı saatte Kasımpaşa Galatasaray'ı, Antalyaspor Kocaelispor'u ve Trabzonspor Gençlerbirliği'ni konuk edecek değerli dinleyenler.

Efendim birinci sayfa programına başladık. Sıcak gelişmelerle devam edeceğiz değerli dinleyenler. Hantavirüs gemisi Kanarya Adaları'na ulaştı deniliyor. Emsalsiz tahliye operasyonu denilmiş. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandralı Hondias yolcu gemisi İspanya'nın güneydoğusunda yer alan Kanarya Adaları'nın Tenerife Abona limanına geldi. Hondias'taki yolcular uyruklarına göre gemiden tahliye edildi. İspanyol makamları emsalsiz tahliye operasyonunda yüksek temas riski bulunan yolcuların özel uçaklarla ülkelerine gönderileceklerini kaydetti. 3 Türk vatandaşının olduğu ve bu vatandaşların da Türkiye'ye özel uçakla gönderileceği açıklanmış İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından değerli dinleyenler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ve Amerika arasında süren barış müzakerelerindeki son durumun değerlendirildiği belirtiliyor. Diğer yandan İran basını İran'ın Amerika'nın ateşkes teklifine yanıtını arabulucu Pakistan üzerinden ilettiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian yaptığı açıklamada asla düşman karşısında baş eğmeyeceğiz ve eğer diyalog ya da müzakere üzerine bir söz edilirse bunun anlamı teslimiyet ya da geri çekilme değildir ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

Sıcak gelişmeleri, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerikan yayın kuruluşu CBS'e verdiği röportajın yayınlanan tanıtımında savaşta büyük başarılar elde ettikleri iddiasında bulundu. İran'ın askeri kapasitesinin hala tehdit oluşturduğu mesajını vermiş değerli dinleyenler. Milyonları ilgilendiriyor, vergi muafiyeti ve 72 aya kadar taksit geliyor denilmiş. Vergi muafiyeti, borç yapılandırılması ve varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun teklifi meclise geliyor. Teklifte 72 aya kadar taksit imkanı ve yurt dışı varlıklarına vergi avantajı dikkat çekiyor denilmiş değerli dinleyenler. İran yabancı bir petrol tankerine el koydu deniliyor. Amerika'ya vururuz tehdidi yapılmış. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı. Dün öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne getirilen Böcek'in ifade alma işlemleri devam ediyor denilmiş değerli dinleyenler. Amerika Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. Tahran yönetiminin savaşın sonlanmasına yönelik Amerika'nın teklifine yanıtı ilişkin hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez ifadelerini kullandı. Donald Trump, İran'ın 47 yıldır Amerika'yı ve dünyayı oyaladığını savundu. Kendinden önceki Amerikan başkanlarını eleştirdi. Trump, İranlılar 47 yıldır bizi oyalıyor ve bize gülüyorlardı. Artık gülemeyecekler ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

0: Dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde. En uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkiye'nin çok önemli bir misafiri var. Hafta sonu Belçika Kraliçesi Matilde Türkiye'ye çok büyük bir heyetle çıkarma yaptı. Adeta Belçika ekonomik misyonu kapsamında Türkiye'ye ziyaret düzenledi. Belçika Kraliçesi Matilde başkanlığındaki heyet, Baykar'ın milli ve özgün insansız hava araçlarının geliştirildiği ve üretildiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Kraliçe Matilde ve beraberindeki heyete Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'la Genel Müdür Haluk Bayraktar eşlik etti deniliyor. Bir taraftan da Belçika'nın özellikle Amerika'nın F-35 projesinden çekileceği söyleniyordu. Aynı zamanda yine Belçika'nın Türkiye'nin ürettiği insansız hava aracı Kaan'ın peşinde olduğu da gelen iddialar arasında milli siyaları da yerinde incelemiş Belçika Kraliçesi, o fotoğraflara yer verilmiş değerli dinleyenler. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandralı Hondias yolcu gemisi İspanya'nın güneydoğusunda yer alan Kanarya Adaları'nın Tenerife Abona limanına geldi. Hondias'taki yolcular uyruklarına göre gemiden tahliye edildi. İspanyol makamları emsalsiz tahliye operasyonunda yüksek temas riski bulunan yolcuların özel uçaklarla ülkelerine gönderileceklerini kaydetti. 3 Türk vatandaşının olduğu ve bu vatandaşların da Türkiye'ye özel uçakla gönderileceği açıklanmış İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından değerli dinleyenler.

Efendim, birinci sayfa programı devam ediyor. Detay haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Fransa Grand Prix'sinde 14. oldu deniliyor. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'nin İran'dan fırlatılan iki insansız hava aracını başarıyla etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Belçika Kraliçesi Matilde, Türkiye'de temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi. Kraliçe Matilde, Kraliçe İstanbul Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş karşıladı deniliyor. İstanbul'da düzenlenen operasyonda Eyüp Sultan, Üsküdar ve Ataşehir'de gerçekleştirilen 8 silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen, ikisi 18 yaşından küçük, toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtilmiş haberin detayında. Hafta sonu ALES maratonu vardı. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı ALES yapıldı hafta sonu. Sınav 81 ilin yanı sıra Lefkoşa ve Bişkek'te de 94 sınav merkezinde 455 bina ve 7178 salonda gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar saat 10'dan sonra sınav binalarına alınmadı. 176.823 adayın başvurduğu sınavda sayısal ve sözel testlerden 50'şer soru soruldu deniliyor. 2026 ALES 1 sonuçlarının 5 Haziran'da açıklanacağı ve açıklandığı tarihten itibaren de 5 yıl geçerli olacağı, bu sınavın 5 yıl geçerliliğini koruyacağı belirtilmiş değerli dinleyenler. Malatya'da korkutan deprem deniliyor. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.81 kilometre olarak kaydedilmiş. Bir başka haberimizin detayı da değerli dinleyenler.

Haber başlıkları, sıcak gelişmeleri, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Akın hakkında verilen soruşturma iznine itiraz edecek deniliyor. Ödeme yapılmadı, kamu zararı yok denilmiş. Yasemin Minguzzi'den Anneler Günü mesajı, oğlumu hayattan koparanlar yüzünden bir annenin yaşamı sonsuza kadar karardı ifadelerini kullanmış. Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa'da manşetlerde deniliyor. Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde bulunmuştu, 7 yıl sonra özür dileyip helallik istedi deniliyor. Suriye Kürtleri Kürtçe için sokağa çıktı. Kürtçe tabela gerginliği Suriye'de sürüyor. SGK uzmanı açıkladı, emeklerin devletten 26 bin lira alacağı var denilmiş. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den sokak köpekleri açıklaması, Ekim ayının sonuna kadar hepsi toplanacak ifadelerini kullanmış İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ve Amerika arasında süren barış müzakerelerindeki son durumun değerlendirildiği belirtiliyor. Diğer yandan İran basını, İran'ın Amerika'nın ateşkes teklifine yanıtını arabulucu Pakistan üzerinden ilettiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian yaptığı açıklamada, "Asla düşman karşısında baş eğmeyeceğiz ve eğer diyalog ya da müzakere üzerine bir söz edilirse, bunun anlamı teslimiyet ya da geri çekilme değildir" ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

Sıcak gelişmeleri, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Milyonları ilgilendiriyor, vergi muafiyeti ve 72 aya kadar taksit geliyor denilmiş. Vergi muafiyeti, borç yapılandırılması ve varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun teklifi meclise geliyor. Teklifte 72 aya kadar taksit imkanı ve yurt dışı varlıklarına vergi avantajı dikkat çekiyor denilmiş değerli dinleyenler. İran yabancı bir petrol tankerine el koydu deniliyor. Amerika'ya vururuz tehdidi yapılmış. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. Dün öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne getirilen Böcek'in ifade alma işlemleri devam ediyor denilmiş değerli dinleyenler. Taksiciye işkence kamerada deniliyor.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatlar. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekim

0: Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköyü mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkiye'nin çok önemli bir misafiri var. Hafta sonu Belçika Kraliçesi Matilde Türkiye'ye çok büyük bir heyetle çıkarma yaptı. Adeta Belçika ekonomik misyonu kapsamında Türkiye'ye ziyaret düzenledi. Belçika Kraliçesi Matilde başkanlığındaki heyet, Baykar'ın milli ve özgün insansız hava araçlarının geliştirildiği ve üretildiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Kraliçe Matilde ve beraberindeki heyete Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'la Genel Müdür Haluk Bayraktar eşlik etti deniliyor. Bir taraftan da Belçika'nın özellikle Amerika'nın F-35 projesinden çekileceği söyleniyordu. Aynı zamanda yine Belçika'nın Türkiye'nin ürettiği insansız hava aracı Kaan'ın peşinde olduğu da gelen iddialar arasında milli siyaları da yerinde incelemiş Belçika Kraliçesi, o fotoğraflara yer verilmiş değerli dinleyenler. Meksika'da 130 bini aşkın kayıp için adalet talebi Anneler Günü'nde ulusal saygınlık yürüyüşü düzenlendi deniliyor. Milli jimnastikçi Altan Doğan'dan Bulgaristan'da altın madalya, Ames Spor Şampiyonluk Kupası'nı on binlerin önünde kaldırdı. Lige renk katacağız açıklamaları yapıldı. Trump İran'ın yanıtını beğenmedim, kabul edilemez açıklamalarında bulunmuş. Rallici Ali Türkkan ve Oytun Albayrak Portekiz'de birinci olduğu haber başlıklarımızdı.

Evet, programımızın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Son bölüme bıraktığım bir olay var. Benim programımı dinleyenler çok iyi bilir. Çizgimiz bellidir ve bazı durumlarda da tepkimizi bazen dile getiririz, bazen de yorumu size bırakırız. İşte tam da ona benzer bir haber gündeme düştü. Haber niteliği sadece usulsüz çakar kullanan araç olmasından kaynaklı olacaktı ki aracın sahibi, o da bir gazeteci, üstelik bu durumun gündeme gelmesi üzerine trafikte hakkını, yani kul hakkı yediği vatandaşlardan özür dilemek yerine verdi, veriştirdi. İşte o kul hakkı kısmını bu sefer size bırakacağım. Diğer haberimizin detayına hep birlikte göz atalım değerli dinleyenler. Gazeteci, yazar Emin Pazarcı'nın avukat kızı Begüm Ece Pazarcı, çakarlı lüks araç içinde olduğu anları bir video olarak sosyal medyadan paylaştı. Avukat Pazarcı tepkiler üzerine görüntüyü yayından kaldırdı. Baba Emin Pazarcı ise bir başka çakarlı aracın başında görüntü paylaşıp "Çakarlı araç mı arıyorsunuz? Kızımda değil, bende var." ifadelerini kullandı, verdi, veriştirdi. Söz konusu görüntülerin ardından araç tespiti yapıldığı belirtildi. Konuyla ilgili bir basın duyurusu yapıldı Emniyet Müdürlüğü tarafından. Bazı sosyal medya platformlarında çakar tertibatı bulunan bir araç içerisinde paylaşım yapan isimli şahsa ilişkin görüntülerin yer alması üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Koruma Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde görüntülere konu olan şahıs adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmamaktadır. Söz konusu görüntülerdeki araç tespit edilmiş, 173.392 TL idari para cezası uygulanmış, aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine ve sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınmasına yönelik cezai işlemler başlatılmıştır. Geçiş üstünlüğü hakkının amacı dışında kullanımına yönelik denetimlerimiz aralıksız sürdürülmekte olup mevzuata aykırı hiçbir kullanıma müsamaha gösterilmemektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denilmiş. Böyle bir açıklama yapılmış. Koruma Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde görüntülerde konu olan şahıs adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmamaktadır ifadelerine yer verilmiş. Emin Pazarcı, bakalım bu duruma nasıl bir tepki verecek? Bu durum yaşandıktan sonra vermiş, veriştirmişti. Bakalım buna nasıl bir tepki verecek? Merakla bekliyoruz değerli dinleyenler. Dediğim gibi işte bu durumun kul hakkını sadece bu haber için, sadece Pazarcı'nın değil, diğer çakarlı, usulsüz çakarlı araç kullananların kul hakkı konusunu da sizlere bırakıyorum değerli dinleyenler. Haber bölümümüzü sonlandırıyoruz. Az sonra yurtta hava durumuna göz atacağız, vedamızı gerçekleştireceğiz.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Evet, bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Detaylara göz atacağız. Günlük tahmine baktığımızda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli bugün parçalı, yer yer çok bulutlu. Konya ve Karaman hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde normallerin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş. Herhangi bir meteorolojik uyarı yer almıyor değerli dinleyenler hafta başında. Pazartesi sabahındaydık. 11 Mayıs 2026 Pazartesi sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Programımız süresince değerli dinleyenler. Yarın 12 Mayıs Salı sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Her zaman olduğu gibi sizlere birinci sayfa haberlerini, sıcak gündemi aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun. Bu arada geçmiş tüm annelerin Anneler Günü'nde kutluyoruz. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Doğan Soy Motor'da stokları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Bir müziğe kısa bir ara. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Yozgat'ta 11 Mayıs 2026 tarihinde bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiler, bakım çalışmaları nedeniyle farklı saat aralıklarında gerçekleştirilecek ve iş sağlığıyla güvenliği gözetilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yozgat'ta Şefaatli ve Sarıkaya merkezlerine toplam 72 temizlik personeli alım yapacak. Başvurular yalnızca E-Devlet üzerinden kabul ediliyor ve adayların KPSS puanı değerlendirilecek. Yozgat'ta Kurban Bayramı öncesi hayvan sevkiyatları nedeniyle denetimler sıklaştırıldı. Belgesiz sevkiyat yapanlar yüksek para cezaları ile karşılaşacak. Kontroller hayvan hareketliliğinin getirebileceği hastalık risklerine karşı artırılıyor. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç Bahçeli'ye APO'nun statüsü konusunda önce 15 Temmuz mağduriyetlerinin çözülmesi gerektiğini vurguladı. Toplumda demokrasi ve adalet çağrısında bulundu, KHK'lıların durumunu eleştirdi. Adana'da avize dükkanında silahlı saldırıya uğrayan 34 yaşındaki Nizamettin Alban başından vurulmasının ardından hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 41 kuruştan, gram altınsa 6.920 6 lira 9 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray, Osimhen, Icardi ve Barış Alper Yılmaz'ın etkili performanslarıyla Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etti. Barış Göktürk, Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurulunda adaylıktan çekildiğini ve Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini açıkladı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 20 derece. Hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu. Yağış bekleniyor. Sorgun'da yarın en yüksek sıcaklık 22 derece. Hava durumu kısmen güneşli ve orta şiddette yağmurlu. Yağış bekleniyor. Sarıkaya'da yarın en yüksek sıcaklık 17 derece. Hava durumu kısmen güneşli ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağış bekleniyor. Akdağ Madeninde yarın en yüksek sıcaklık 17 derece, hava durumu kısmen güneşli ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağış bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda, radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz FM.

sevgiler, merhabalar, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Bugün 11 Mayıs 2026 günlerden pazartesi 09.04 Türkiye'nin saatleri. Ben Recim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 12'yi gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bendeniz Nagihan Ciyavul'la birliktesiniz. Şoför Nalan Namı diğer.

Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla başladık. İlk 1,5 saatlik zaman diliminde Perdecim'e eşlik edecek bizleri. İkinci 1,5 saatlik zaman diliminde arkadaşlar. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla buradayız. Takriben 3 saat paylaşacağız. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.

0: İstediğimiz 12'yi gösterinceye değin, sizlerleyiz. Görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530 034 66 66 istek attığımız bu anneler gününde. Valla herkesin yüzü güldü. Bütün annelerini sevindirecek en güzel hediyelikler yine her sene olduğu gibi Perdecim Alışveriş Merkezi'ndeydi. Teşekkürler Perdecim. Alkışlar kocaman. Evet, İdaş yatak bazı başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdecim Alışveriş Merkezi'nde. İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizdeyiz. Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilirsiniz. Şimdi bekar olsaydım. Vay vay vay vay. Her yerde çalışmazdım. Aç aç sesini, aç günaydın.
1: Günaydın.
0: Hadi başlamıyor mu düğünler?

günaydın sordu. Günaydın Sarıkaya, günaydın Çekerek. Günaydın Almanya, günaydın Ankara.

0: Hayırlı sabahlar Nalan Hanım. Sorgun Belediyesi'nden Hüseyin Musa Eroğlu'ndan Hasret Bitiren Yollar parçasını çalar mısınız? Bu parça başta sizlere ve tüm Sorgunlulara gelsin demiş. Sorgun Belediyesi çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Serdar Çekerek'ten aramıza günaydın Nalan abicim. İyi yayınlar, günaydınlar. Çekerek'ten Serdar Erol. Okan Babacan'dan Çekerim Aşk Çilesini parçasını istiyorum. Bu parça Akın Beton çalışanlarına ve Taş Ocağı'nda çalışanlarına ve Necdet Ağa'ya armağan olsun. Teşekkürler. Eyvallah.
1: Üzümüm şarap gibi.
0: Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Günaydın.
1: Boyunum arap gibi. Üzümüm şarap gibi.
0: Mustafa, hayırlı sabahlar abla. Ben Ömer. Pardon. Ben Mustafa, Ömer Faruk Bostan'dan Ankara Oyunları çalarsın.
1: Tamam.
0: Benim sende
1: gözüm var.
0: Atil Almanya'dan buradan, eyvallah. Üstüm baba, biz babadan böyle gördük. Başarılar diliyormuş. Eyvallah, size de başarılar. Hülya Hanım Sorgun'dan buradan. Günaydınlar Nalan Hanım, ben Sorgun'dan Hülya. İyi haftalar. Ben Tuğba Karakuş'tan Aslan Mustafa'm istiyorum diyorlar. Çalarsanız sevinirim. Bu parça benden, tüm Oğuz Efendim dinleyenlerine gelsin.

Cenk'lerin açsın. Ay Cenk'lerin açsın. Ferdi babadan istemiş, çiçekler açsın, böcekler uçsun. Günaydın. Nuray'cığıma gelsin. Seviliyor kendi, seviyor kendileri. Ferdi babayı demiş. Günaydın Nalan'cığım. Kimse bilmez. Sorgun, solgun rüzgardan bana gelsin. Nasıl? Kimse bilmez. Solgun rüzgar. Tamam. Bir de Ferdi baba. İyiyiz böyle maşallah. Kimse bilmez ne yaşadım. Bozlakmış o. Sarıkaya'dan Rukiye Hanım aramızda. Selamlar Nalan'cığım. Hayırlı sabahlar olsun. Olsun efendim. Cümlemize olsun. Beraber olsun. Gülşen Kutlu'dan bizim eller. Zara'dan benim hayatım var.

0: Gazi'de bitiren yollarla başlıyor istekler. Okan Babacan, Ömer Faruk Bostan, Müslüm Gürses, Tuğba Karakuş, Ferdi Tayfur. Güzel güzel. Kısa bir aramız olacak. Ferdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Ferdicim İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizde. Sevgili dostlar, çıkın çıkın gelin. Ferdicim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan da bizleri ziyaret edebilir dinleyenlerimiz.
1: Oğuz FM Reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut Traktör ve Biçer Döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut Far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 64 07. Ömer Turan 0539 718 44 88. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönen teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönen Teknik, Alperenler Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönen 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0. Gönen Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
3: Topaloğlu Hafriyat, her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0543

0: 4-399-86-66 Mustafa Yöndemli 0533-616-9404 Sağlam Temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
1: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı, ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform lincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan 0544-772-3004 0544-772-3004
2: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve bosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim: 0554-529-4561. 0554-529-4561.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
5: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530-034-66-66. 0530-034-66-66.
6: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayınlıyor.

Evet, bitiren yollar, usta götüren yollar. Evet Ferdi'cim, alışveriş merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Artık yaz da geldi. Bahçelere, balkonlara şöyle yayılacağız. Kış bahçeleri açılacak. Mis gibi bahar havasını içimize çekeceğiz. Fakat hazırlık da gerek. Bahçe mobilyaları, sandalye çeşitleri ve dahası. Zigon sehpalar, salıncaklar, rattan masa takımları. Ferdi'cim alışveriş merkezinde İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Mardin'inde hizmetinizdeyiz. Selam canım, günaydın. Günaydın Neslihan, hoş geldin. Eşim Ayhan'a, kıymetlime bir delinin delisiyim parçasını rica ediyorum demiş o da. Aldım listeye. Okan Babacan, çekelim aşkın çilesini. Ferdi'cim alışveriş merkezi katkılarıyla yayında.

0: Mecnun Varlık Sorgun'dan aramızda. Mecnun abi hayırlı yolculukların olsun, yolun açık olsun. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler diliyoruz diyor. Cümlemize hayırlı işler. Size de hayırlı yolculuklar olsun, hoş geldiniz. Salim Çizir Çekerek'ten aramızda. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Ali Güven'den bütün kızlar güzel çalar mısın? Bu parça bugün doğum günü olan hastanemizin genel servis sorumlusu hemşire Arif Gün abimize armağan olsun. Arşivden servise selam eder. Bir dosyada doğum gününü kutlarım demiş. Da alalım liste. Evet, bilmeyiz hiç yalan dolan, böyle yaşar insan olan, onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Müslüm Gürses yayında.
1: Bilmeyiz hiç yalan dolan, böyle yaşar insan olan, onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

olsun bizden kalan. Biz babadan böyle gördük. 09.41 Türkiye'nin saatleri. Berdeciğim alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz.

0: böcekler açsın, böcekler ötsün, kırlarda sevgililer el ele olsun. Ferdi Baba'nın ilk versiyonlarından biriyle Çiçekler Açsın isimli çalışması. Mekanlarımıza konuk oldu. Yine güzel bir istek parçasıydı. 09.47 Türkiye'nin saatleri. Ferdi'cim alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor bir televizyonumuzuyla. İyi bir bozlak dinleyeceğiz. Buyurunuz.
1: Oğuz Efendi.

0: hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 01 66.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

sandalye çeşitleri, zigon sehpalar, bahçe mobilyaları, salıncaklar, rattan masa takımları, bahçe mobilyaları. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde sevgili dostlar bilginiz olsun. Perdecim Alışveriş Merkezi İstiklal Cadde, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetimizde. Görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530 034 66 66 iletişim hattımız. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Azıcık daha oynayalım. Dur, iki dönelim. Tamam. Geçiyorum istekleri. İki dönelim.

Nerede kalmıştık isteklerde? Bir Gülşen Kutlu bizim eller yapacağız. Benim hayatım zara bekliyor. Efendim Erkan Çetinkaya bir delinin delisiyim var. Bütün kızlar güzel Ali Güven var. Samet Durukan efendim şeker almaya geldim var. Sensin harika. Songül Çayıralan'dan bizlerle. Songül Örtmen. Sensin o. Ferdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Gülşen Kutlu yayında.

0: evimizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
3: Oğuz Efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
4: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Bütün Kızlar Güzel şarkısı Ali Güven yorumuyla Salim Kizir'in seçimiyle mekanlarımıza konuk oldu sevgili dostlar. Alparslan Bozkurt Çayıralan'dan aramızda iyi yayınlar. Abla İbrahim Erkal'dan Bir Sana Yandım Ben çalar mısınız demiş. Tabii ki çalarız, hoş geldiniz. Cemal Ercan Çandır'dan bizlerde.
1: Nalanan Çandır'dan arıyorum. Tüm dinleyenler için Neşe Garibecek'ten İntizar.
0: Evet.
1: Şarkısını istiyorum. Herkese selamlar. Kolay gelsin.
0: Neşe Karaböcek İntizar'ı da listemize alıyoruz. Hoş geldiniz. Evet, Perdik'in alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sumuzuyla. Reklam öncesinde Samet Durukan şeker almaya geldim. Yine güzel bir istek parçası. Hülya Hanım sorgulan o pikniğe mi geldik? Beni nerelere nerelere getirdin? Merhabalar Nale Hanım. Hülya ben, Zara'dan Mevsim Bahar Olunca parçasını istiyorum size. Sizi de parka getirdim diyor. Arkadaşlarla kahvaltı yapıyoruz. Afiyet olsun. Bu parça arkadaşım Fatma ile Fitnat'a armağan olsun demiş peki.

0: Oğuz FM reklam.
1: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın. Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eko EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanay sitesi, A2 blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 4433 0538 311 4433.
2: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayeliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi sitesi D blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
1: Şahinler Otomakas ve 7

0: Et parça servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
4: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla şoför Nalan...

0: Tonçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
2: Evet, programımızın ikinci bölümünde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız sevgili dostlar. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanınızda. Evlerinizde, iş yerlerinizde, araçlarınızda güvenle yaşayın diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, Konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelik sunuyoruz sizlere. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanında Sarıkaya'dayız. 0543 772 1026'dan bizlere ulaşabilir. Ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Evet. Zabit Avusturya'dan aramızda. Kolay gelsin demiş. Günaydın. Günaydın efendim. Harika Avcı'dan alışırım istiyorum. Tüm Beyyurdu halkına ve sizlere gelsin. İyi yayınlar dilerim. Bayram geliyor Zabit. Çıkın çıkın gelin. Hulusi Çandır'dan aramızda. Hulusi abi hoş geldin. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Nalan abla, Çandır'dan Hulusi ben. Sizden ricam Aşık Meddahi Ey Vefasız parçasını çalarsan sevinirim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. İbrahim Erkal söylüyor. Bir sana yandım ben yayında.

0: yansınlar adını. Candan anam dudaklar. Sana benim gözümle bakan gözler körünsün.
1: Şu anda Oğuz Efe'ne kulak veriyorsunuz.
0: Anmasınlar adına bensiz anam dudaklar. Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun. Vay vay vay. Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın. Annen bile okşasa benim bağrım kanalır. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tımızıyla. Parktayım şu an. Sefam olsun, pikniğe geldim. Bir de Zara dinletirsek. Hülya Hanım ve beraberindeki tüm arkadaşlarına. Hülya Hanım ve saz arkadaşlarına.

Aydın Didim'den sevgiler, ben Nergis demiş. İyi yayınlar sizden. Bütün Muğuz FM dinleyenlerine, benimle birlikte sizi dinleyen değerli elemanlarıma. Taner Olgun'dan senin sallanışın parçasını rica ediyorum. Sizi dinlemek bize enerji veriyor demiş. Ne güzel. Mutfakta mezeler o biçim, maşallah. Ellerinize sağlık gençler. Süper. Açık büfe mi? Alabiliyor muyuz buradan her şey? Neyse, yalnız bizim şarkımız değil bu. Biz, bizi dinlerken çekmemişsiniz bu videoyu. Şurada bir tane daha var. Bakayım bizim mi bu? Değil, bu da değil mesela. Kabul etmiyorum, canlı değil. Güncel değil. Sigortacım Murat Tıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz, tüm hızıyla. Yine güzel bir istek parçası. Kısmet değilmiş mutluluk. Buyurun.

Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılabilirsiniz.

0: Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

Caner Olgun, Caner Olgun yine muhteşem bir yorum, mekanlarımıza konuk oldum. 11.02 Türkiye'nin saatleri devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Sevgili dostlar, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. 0543 772 1026'dan bizlere ulaşabilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Yine güzel bir istek parçası, ey vefasız diyoruz. Başka neler var elimizde bir görelim. Kimler burada? Necla Hanım bizlerle programa dahil, dostlarımızdan. Niye açılmıyor mesajlar? İsteklere giremiyorum nedense. Bir sıkıntı var, WhatsApp indirin. İndir diyelim, peki.

günler Nale Hanım, nasılsınız? Elhamdülillah Necla Hanım, inşallah siz de iyisinizdir. Bülent Serttaş'tan Ağlama Anam parçasını çalar mısınız? İyi yayınlar dilerim, teşekkür ederim, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi günler, günaydınlar, iyi yayınlar. Ben Ankara Yeni Doğan'dan, Makbule Tümtürk, Mustafa Yavuz'dan Azar Azar parçasını, canım oğlum Halit Tümtürk'e ve arkadaşları Serkan Uludağlı, Sakallı Serhat, Orhan Arslan, Ağrılı Ferro, Mamaklı Eren, Ziya Keskin, Ayhan Akyel ve Kaan Kaplan için istiyorum.

sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuz'uyla. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim DASK konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelik sunuyor sizlere sigortacım Murat Yıkılmaz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz efendim. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543-772-1026, 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Selam canım, günaydın, ben Neslihan, eşim Ayhan'a kıymetlime yeşil ördek gibi daldım göllere parçasını çalarsan sevinirim, yayınlar dilerim demişsiniz, teşekkürler. Bülent Serttaş yayında, buyurunuz.

akşam aklıma sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Gece saat 1'e geldi. Uyku gözüme girmedi. Sen eskiden bu saatlerde benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın, süt verirdin, nane kaynatırdın. Ana, canım ana, hayalın önümde bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğen başında oturmuş hamur yoğurursun. Yarın ekmek yapacaksın, gözlerin tezek dumanından yaşaracak, alnında ter bulgur bulgur kabaracaktır. Peynirle ekmek yapacaksın, ben orada yokum, ağlayacağım.

Ömür bu. Nasıl olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben seni hiç unutamadım. Hiç unutamayacağım. Ben okuyam ana. Okuyacağım. Göreceksin bak mühendis olacağım. Harputa geleceğim. Ezan sesinde. Elini öpeceğim. Canım ana. Kurban ana. Hayran ana.

0: Korkacım, Murat Yıkılmaz Şoför Radyosu sunar.
1: Yeşil ördek gibi daldım göllere, sen düşürdün beni dilden dillere, başım alıp giden gurbet ellere. Sen beni unut ne de ben seni. Selamlar, iyi yayınlar. Sizden Filiz Ağar'dan Işıkları Söndürün parçasını rica etsem iyi dinlemeler demiş Ömer. Akdağ Madeni'nden aramızda Satı teyze hoş geldin.
2: Günaydın Ağar Hanımcığım. Günaydın. Teyzenin.
1: Günaydın.
2: Hayırlı yayınların olsun. Bana şöyle çok güzel bir parça çal.
1: Tamam, ne çalın? Kim bilir
2: Nasıl diyeyim? Manalı güzel bir parça olsun. Sana bırakıyorum. Dertli bir parça, tamam mı?
1: Bakıyorum hemen. Benim neler çektiğimi kim bilir? Senin parçan bu. Bak böyle manalı, derin. Aşık Maksut Feryadi'nin bir türküsü. Severiz biz bunu, çok da çalardık önceden. Unutuyoruz sonra. Yeni parçalar geldikçe. Haydi Yayınlar abicim, çekerekten Serdar Erol. Parçam Saraylar yaptırdım. Bu parçayı Çekereğin değerli esnaflarından Şahin Otomotiv'de bulunan amca oğullarıma armağan ediyorum. Teşekkür ederiz abla, biz teşekkür ederiz. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. En son çıkan şarkı kimdi? Çok beğendim. Adı Zeynep, sadece onu anladım. Yardımcı olur musunuz diyor. Ay neydi en son çıkan şarkı, Zeynep mi? Ey sevdiğimdi. Bak dur. Ey zalim, yaz çıkar. Zeynep demedi ki o. İçinde Zeynep dedi mi? Yeşil ördek gibi daldık göllere, o muydu?

0: Oğuz FM reklam.
1: Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 35 27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37. Atasanayi sitesi Sarıkaya Yozgat. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum

0: tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de Euro Dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler Kooperatifi, Ticari Taksiler, Kamyoncular Kooperatifi ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, oto lastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlıyan yolu 3. kilometre Sarıkaya.
2: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Melikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14, Melikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
3: Boğazlıyan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlıyan Şubesi'yle hizmetinizde. Yarım asrı aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlıyan Şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlıyan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlıyan Şubesi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

11.30 yaptık stüdyo saatlerimizi. Sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Tumuzu'yla Ankara Kalecik'ten Ömer aramızda. Babam Mustafa Özkan, amcam Berat Özkan ve arkadaşları Serkan Uludağlı, Murat Şener, Serhat Kurt, Sinan Eroğlu'na selamlar olsun. Ankaralı Coşkun'dan Ankara'nın bağları çalar mısınız demiş dinleyicimiz. Kolay gelsin. Canı gönül, canı gönülden dinliyorum sizi. Keki eyvah çalar mısınız? Tüm Akdağ dinleyicilerine gelsin demiş dinleyicimiz.

0: Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz umuzuyla evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi. Tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelik sunar sizlere Sigortacım Murat Yıkılmaz. 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilirsiniz.
1: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
0: Evet, Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Hulusi Akar Almanya'dan aramızda. Hulusi abi, hoş geldin.
2: Selamünaleyküm. Hayırlı programlar. Güzellerinden olsun. Anneannem istiyamı yolladım. Bütün anneler için, bütün sizin için. Annelere gününüz kutlu olsun. Nice nice sağlıklı, neşeli, huzurlu günleriniz olsun.
0: Olsun, cümleten olsun.
2: Nasılsınız, iyisinizdir inşallah.
0: Elhamdülillah abicim, sen nasılsın?
2: Bizi sorarsan çok şükür.
0: Allah iyilik versin.
2: Biz de iyiyiz ya. Yaramaz durum yok.
0: Olmasın, aman iyi olun
2: hafta
0: inşallah.
2: Hafta sonu biraz üzüldük Yozgat sporumuza ama ne yapalım.
0: Sağlık olsun.
2: Top yuvallak. Bir o gale doldu, bir bu gale doldu. Şans aynen. Bizden yanı değil. Ordu spordan yanıymış. Sağlık olsun, inşallah seneye çıkarlar.
0: Abi.
2: Onun için biraz üzüldük yani.
0: Evet.
2: Oldu mu? Haydi hayırlı programlar, güzellerine olsun.
0: Abi isteklerimizi şöyle yapalım. Sanatçı adı yazın. Şarkının adını yazın. Şimdi sen bana Instagram göndermişsin. Böyle birinin Instagram'ında paylaştığı bir şarkıymış.
3: Bir nurla doludur içi.
0: Açtım ama.
4: Bana gönlü yayladır evlat ona sevda.
0: Her zaman açmaz bunu. Başım

0: Çakala boğdurma.
1: Evet, saraylar yaptırdım. Haydar Öztürk yorumuyla mekanlarımıza konuk ettik sevgili dostlar. Devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Uğur Heybeli Isparta'dan aramızda. Günaydın Uğur Heybeli, ben Yıldıray Çınar'dan. Çarşamba Köprübaşı türküsü isteğimizdir Nalan Hanım. Teşekkürler. Hüseyin Kozkar aramızda. Halil Sezgin. Ağır ağır giden kervan parçasını rica ediyorum Oğuz FM dinleyenlerine gelsin. Teşekkürler Nalan Hanım. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Yalçın Açıkgöz Avusturya'dan aramızda. Hayırlı yayınlarınız olsun. Ferhat Göçer'den Leyla şarkısı isteğimizdir. Bütün Bozok diyarına ve tüm yukarı Yahya Saraylılara gelsin.

0: Mehmet Bağcı. Ey zalimdir ya o. Zeynep varsa hiç bilemedim ya. Uyduları hala yapmamışlar. Telefonlar çekmiyor. İnternet çekmiyor diyorum. Halit Er, Münir, Küçük İlgaz, Kartal Muhtarı, Necati Uyanık, aday Ayhan Gürbüz Muhtar, Garay'a gelsin. Aa, hiçbir şey anlamadım. Akdağ Madeni'nden Yunalanı köyüne buradan selamlar olsun. Köyümüzün arızası var. Telefonlar çekmiyor yetkililer. Akdağ Madeni yukarı, pardon Yunalanı, Akdağ Madeni Yunalanı köyünde telefonlarımız çekmiyor. Bir zahmet. Ne zaman yardımcı olun. Kaldıramıyorum onları. Ankara'nın bağlarından büklüm büklüm. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz ya? Ne zaman zar hoş oldun da. Nurcan Cüreli'den Çayıralan'dan aramıza günaydın. Naloşum senden ricam var. Ayşe Dinçer'den Kirli Mendil çalarsanız memnun olurum. Seviliyorsunuz demiş. Yetişir mi acaba? Çok var istek. Yunalanı köyünde telefonlarımız çekmiyor arkadaşlar. Akdağ Madeni, Yozgat, Akdağ Madeni, Yunalanı. Senin telefonda bir şey olmasın abi. Herkesin çekiyor mu bak.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: hoş oldun.
1: Canım yetişir diyor. Nasıl yetişir? Dur bakayım o zaman. Hızlandırmış yapalım ama ya bu şarkı sondan bir önceki şarkı olur. Son şarkıda Yıldıray Çınar'a denk geliyor. Buradan anneler günü kutlu olsun. Seviliyorsun canımsın. Senin de anneler günün kutlu olsun. Tüm annelerimizin anneler gününü kutlayalım bir kez daha. Keki eyvah. Duman oldum. Neri kekliyim, nedir çektiğim?

sözüm. Evet artık yavaş yavaş bugünlük de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına dinleyen dinleten daire ona eşlik eden herkese teşekkür ederiz. Hoşçakalınız.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

gün çoktandır divarlarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek de biliyorum.

0: enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Akdağ Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kurban bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407, Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166. Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeni'nin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536

0: Sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar, Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu, 7. kilometre Babalıköy'ü mevkii, numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Efsaneleşen LS traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 97 63. Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77. Sorgun Şubesi 0544 838 97 20.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi, Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yerköy Belediyesi, Dünya Bankası destekli güneş enerjisi santrali projesi için ihale sürecini başlattı. Firmalar tekliflerini 7 Temmuz'a kadar teslim edecek. İhaleye dair detaylar internet sitelerinde yayınlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yozgat dahil birçok ilde kadın ve erkek güvenlik görevlisi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Başvurular kariyer kapısı sistemi üzerinden alınmaya başladı. Yozgat'ta ambulans şoförü ve paramedik alımı başladı. İşkur tarafından yayımlanan ilanlarla 33 ilde 306 personel alınacağı duyuruldu. Başvurular internet üzerinden yapılıyor. Adaylardan bazı şartlar isteniyor. Sosyal medyada 2012'de yapılan bir paylaşım, hantavirüs vakalarının ardından yeniden gündeme geldi. Uzmanlar bu bilgilerin spekülasyon yarattığını ve hantavirüsün bulaşma riskinin düşük olduğunu vurguladı. Asfalt mühendisleri tarafından geliştirilen havayı suya dönüştüren cihaz, savunma ve havacılık fuarında tanıtıldı. Yerli üretim mühendislik çalışmaları ön plana çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra farklı yerlerde kullanılması hedefleniyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 39 kuruştan, gram altınsa 6854 lira 2 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray Antalya Spor'u 4-2 yenerek 26. şampiyonluğunu ilan etti. Avrupa basını bu başarıyı geniş yer verdi. Barış Göktürk, Fenerbahçe'deki olağanüstü genel kurulda adaylıktan çekildiğini ve Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini açıkladı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün beklenen hava durumu parçalı, zamanla çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 18 derece, hafif yağış bekleniyor. Sorgun'da bugün parçalı, zamanla çok bulutlu hava hakim. En yüksek sıcaklık 21 derece, orta şiddette yağış bekleniyor. Sarıkaya'da bugün parçalı, zamanla çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 17 derece, fırtına bekleniyor. Akdağ Madeni'nde bugün parçalı, zamanla çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 17 derece, orta şiddette yağış öngörülmekte. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Perdecim AVM sponsorluğunda programımız başlıyor.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Her gece eğlenmem mi?

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 843 804066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamlara

0: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Perdeciğim AVM sponsorluğunda programımız devam ediyor.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle

0: Bakanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
3: Perdecim AVM sponsorluğunda programımız devam ediyor.

Gönlümüze hazan yeli vurdu vuralı, mihrabımızdan nice kuşlar silindi. Aşk için dimdik durduk duralı, kitabımızdan dost, düşman hepsi bilindi.

0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.
2: Dur, ne olur dinle beni. Kendi isteğimle evlenmedim. Sen mapustaydın. Çaresizdim. Ne olur gitme.
3: Sen artık ellerinin hamısısın. Bundan böyle dünya harit başımsın. Bu ellerden çekip gideceğim.

0: Perdecim AVM sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatlar. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zerafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
1: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
6: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Perdecim AVM sponsorluğunda programımız sona erdi.
1: Hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kurban bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçükbaş kurbanlarımızın yanı sıra büyükbaş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407, Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448 0536 958 2448.
2: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmıyor. Almadan hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
2: Bilal'den sonra çaldım. Helal olsun Yozgat.

0: evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatlar. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy'ü mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde. En uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Bir müziğe kısa bir ara. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Büyükbaş Hayvancılık'ta modern çadır ahır sistemine geçiş için %70 hibeli destek sunacak. Başvurular 11-22 Mayıs arasında kabul edilecek ve 8 ilçede uygulanacak. Yozgat'ta ilçe belediyesi Dünya Bankası destekli güneş enerjisi santrali projesi için ihale sürecini başlattı. Tekliflerin 7 Temmuz'a kadar teslim edilmesi gerekiyor. İhale detayları internet sitelerinde yayınlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yozgat'ta ve Türkiye genelinde kadın erkek güvenlik görevlisi alımı için başvuruları kabul ediyor. Adayların gerekli şartları yerine getirmesi bekleniyor. CHP, Burcu Köksal'ın parti içindeki disiplin ihlalleri nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. CHP sözcüsü Zeynel Emre, Köksal'ın AK Parti'ye geçmesi konusunda partilerine baskı yapıldığını belirtti. Asfalt mühendisleri tarafından havayı suya dönüştüren cihaz geliştirildi. Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fuarı'nda yerli üretim gücüyle tanıtılan yeni ürünlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılması planlanıyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 38 kuruştan, gram altınsa 6877 lira 8 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray Antalyaspor'u 4-2 yenerek Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etti. Avrupa basınında bu başarı geniş yankı buldu. Barcelona La Liga'nın 35. haftasında Real Madrid'i 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Goller Rashford ve Torres'ten geldi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Hava genellikle bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sorgun'da yarın en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Hava genellikle bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sarıkaya'da yarın en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Hava genellikle bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akdağ Madeninde yarın en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Hava genellikle bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
2: Can severler, mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket: 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 18 14. 0354 314 18 14.
6: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: gerçeği unutmayalım. Arayı soğutmayalım. Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar. Bugün 11 Mayıs 2026 günlerden pazartesi. 18.05 Türkiye'nin saatleri. Yine tam zamanında, yine mi güzeliz, yine mi çiçek? Kulaklarımın ikisini birden çekip iki yumruğumla beraber duvarlara, tahtalara alıyorum. Dünya dar gelirdi bize. Ne kaldı bayrama? 16 gün mü var? 15 diyelim, yuvarlak hesap. 26'sı Arife günü, 27'si bayram 1. Bayram tatili bu sene 9. Geçen sene de galiba 13 gün müydü? Yoksa'dan fazlaydı. Çabuk unutuyorum. Çabuk unuturum diye bir şarkım vardı. Çabuk olalım vardı da, çabuk unutma. Onu da Ebru Gündeş söylüyordu galiba. Çabuk unutma, çabuk unutuyorum ben. Çok unutkanım, çok yerde işe yarıyor. Hakikaten yarıyor. Evet, şey gibi oluyorsun. Dünya sana hizmet ediyormuş gibi. Takıntı yok, bir şey yok. Unutuyorsun geç. O anda belki biraz sorun yaşadığın konular. Bir iki sene sonra falan da hiç hatırlamıyorum bile. Yani iyi bir şey unutmak. 18.06 Türkiye'nin saatleri. Keyifli güzel bir akşam olsun hepimiz için. Güzel bir hafta olsun. Bereket, bol şans, sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, bereket getirsin. Saatlerimiz 21'i gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Programımızın ilk 1,5 saatlik zaman diliminde Akkayalar Mobilya bizlerle. 41 tane tok veriyor Bambi. Demedi demeyin. Zıt söylüyorum geçiyor. Öyle Erenköy gibi olmasın. Ne dedi bir daha söylesin. Bak tok veriyor 41 tane. Her 5000 TL ve üzeri alışverişlerimizde Bambi Uyku Merkezimizden 41 toktan birini kazanma şansınız var. 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
2: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
0: Biri çay demlese de içsek. Şöyle tavşan kanım.

0: kulaklarım uzadı bak. Çıkın. Şeytan kulağına kuşun. Evet, Akkayalar Mobilya'da sevgili dostlar şöyle bak, Bambi Uyku Merkezi mağazamız, Beyaz Eşya ve Halı Dünyası mağazamız ve mobilya mağazamızla hizmet veriyoruz. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitler. Beyaz Eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler. Daha birçok ihtiyacınız için Akkayalar Mobilya'ya uğramadan geçmeyin. Bambi Uyku Merkezi Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısında, Beyaz Eşya ve Halı Dünyası Nevzat Şener Bulvarı Bambi karşısında hizmetinizde. 0354 alan koduyla 772-43-38, 0544-208-32-33'den bize ulaşabilirsiniz. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz. Hizmet bizden, beğenmesi, takdir etmesi, alışveriş sizden. Sanki bir masa yap kapıya karşı. Yar gelip haykırsın yüzümüze karşı.
1: Şu anda Oğuz Efe'ne kulak veriyorsun.

0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliriz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bize ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Ya ne bahçeler var. Şu Yıldıray Çınar hayranı olan bir abimiz vardı değil mi? Bak kulakları çınlasın, onun da Yıldıray Çınar'ın fotoğrafı vardı böyle tarihi bir arabadan. Eski, ne derler ona, klasik bir arabada. Arkasında kocaman Yıldıray Çınar fotoğrafı vardı. Radyo koleksiyonu vardı. Çok güzel radyolar yapıyordu kendisi. Unuttum adını ya. Doğru, o bahçede güzeldi bak. El arabasında ateş yakıp mısır pişiriyorduk ya. Oraya da selam olsun. Şimdi gelmedi aklıma. Ben de yaşlanıyorum artık. Ama anılarınız var. Tek tek. Erteç abi hoş geldin. Kurbanı. Gökhan Namlı ve Kibariye.

0: yıkıldın sen. Nesi, nesi, nesi, nesi?
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 61 71 0532 664 08 16.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan Şubesi'yle hizmetinizde. Yarım asra aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan Şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
3: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim: Kenan Tekin, 0533 684

0: Şoför Nalan'ı sunar.
1: Evet, Ankara'dan Ayte Çağbey'imize selamlar Nalan Hanım, kolay gelsin. Ferdi Baba'dan sallanır eller mendiller çalar mısın size? Gökhan kardeşime, 4 numaralı servis şoförü Ünsal Kaptan'a, yolcularına ve dinleyen herkese armağan olsun bu şarkı demiş. Ferdi Baba'dan yine bir klasik dinleyeceğiz. Buyurunuz.
2: Yozgat'ın sesi, Yozgat'ın sesi, Oğuz Atak.

gidenlere, kalanlara sallanırım ben. Merhabalar Nalan Hanım, Hannover'den selamlar, saygılar lütfen demiş. Bu adam benim babam Fatih Kısaparmak'tan, tüm babalara gelsin şimdiden teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Neslihan Hanım aramızda, eşim Ayhan'a, kıymetlime Romantik Erhan'dan, kocam da kocam şarkısını söylemiş. Valla var mı bende, bir bakmam lazım, iyi yayınlar diyor. Teşekkür ederim. İhsan Aksan, selamünaleyküm. Nalan abla, senden bir istek parça istiyorum. Orhan Gencebay'dan. İç benim için. Aksan Tarım ve Hayvancılık'tan selamlar. Aleyküm selam. Hülya Hanım Sorgun'dan burada. Hoş geldiniz. Kader de gülecekmiş. Ne zaman parçasını istiyor? Tüm Oğuz FM dinleyenleri için. Sağlıkla kalın.

0: bir kapıyı kapayan gel açar babam, aldırma benim babam.
1: Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.
2: Konçak Metal, metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 74 96
3: Oğuz FM WhatsApp istek attı 0530 034 66 66 0530

Ayhan Gencebay, Hiç Benim İçin. İhsan Aksa'nın seçimiyle mekanlarımıza konuk ettik sevgili dostlar. Devam ediyor birlikteliğimiz.

0: keder de gülecekmiş ne zaman.
1: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
0: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Aramıza yeni katılan dostlarımıza da selamlar olsun. Eyvah, çaldım ya.

Bambi'den her 5000 TL'ye alışveriş İş Bankası karşısı. Sarı kırmızı isteklerimizle ulaşmaya devam ediyoruz. Selam aleyküm, aleyküm selam. Rabia Ünal, kardeşim Mahmut Yanık ve arkadaşları, Muhammed Üstün, Halit Demirel, Metin Altınkaynak, Mert Güneş, Murat Can Parlar, Mustafa Yiğit ve Bektaş Aşır için Hava Öğüt'ten Bir Gönlüne Ben Sığmadım parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim, Allah'a emanet olun demiş. Nane Hanım Ankara'dan, Buse Nur Zara'dan Vur Gitsin Beni şarkısını, Kadim Dostum Okkocan'a ve Resul Çakır, Sami Sabur, Aykut Demirci, Oğulcay, İpek, Burak Bilgin'e armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Ankara'dan Elif, internet üzerinden dinliyoruz. Dayım Mahmut Yanık ve arkadaşları Muhammed Üstün, Metin Altınkaynak, Mert Güneş için Bir Ay Doğar, İlk Akşamdan Geceden parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar dilerim demiş. Peki. Kolay gelsin Nalan Hanım Ankara'dan, Yaren Yetiş Hava Öğüt'ten Yeşil Gözlerin parçasını, Can Dostum Okkocan'a ve Resul Çakır, Sami Sabur, Aykut Demirci, Oğulcay İpek, Burak Bilgin'e armağan ediyorum. Sevgiler. Evet, selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Ankara'dan

Naz, Aynur Polat'tan Cadde Sokak parçasını Okkacan ve birlikte olduğu arkadaşları Resul Çakır, Sami Savur, Aykut Demirci, Olcay İpek, Burak Bilgin'e armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Siz bu şarkıların hepsini çalmam olanaksız biliyorsunuz değil mi? Ankara'dan Azat Ünal, çok sevdiğim Mahmut Yanık dayım için Yıldız Tilbe'den Çabuk Olalım aşkım parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar dilerim. Selamünaleyküm. Kardeşim Hasan Dikmen, Yakup Asdemir, Azur Dayı, Nizamettin Uçar, Ahmet Çiçek kardeşlerime Uygar Doğanay'dan bir parça çalarsanız sevinirim diyor dinleyicimiz. Evet, bir yandan mesajlarımız ulaşmaya devam etsin. 0530 034 66 66 istek hattımız. Bir Özgür Ertel dinlemeyelim mi? Geceler gelsin. Ayaz geceler.

geceler hüsran, geceler ayaz. Sen artık etmen az. Sevgili Burhan Çaçan'dan dinlemeye alışık olduğumuz şarkılardan biriydi. Mekanlarımıza konuk oldu. Mahmut Yanık ve arkadaşları için Ceylan Gelsene şarkısını istiyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin demiş dinleyicimiz.

Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçükbaş kurbanlarımızın yanı sıra büyükbaş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407 Ömer Turan 0539 718 4488 Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Begonvil Gelinlik Sarayı, Şırı Gelinlik Modelleri, Nişanlık, Kınalık, Abiye ve Yöresel Kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel 105 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekler ile Akdağ Madeni'nin değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi

0: Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.
3: WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

Bir İmparator şarkısı Vur Gitsin Beni Zara yorumuyla mekanlarımıza konuk ettik. Devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Büyük Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da 0544-208-32-33 0544-208-32-33'den bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bambi Uyku Merkezi mağazamız, beyaz eşya ve halı dünyası mağazamız, mobilya mağazamızla yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, Ankara setler ve bütün ihtiyaçlarınız için beyaz eşya ve halı dünyamız Nevzat Şener Bulvarı Bambi karşısında 0544-208-32-33'ten bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Şöyle bir bakalım kimler burada. Selam aleyküm, aleyküm selam. Kayseri'den İsmail Özdamar. Şu an Oğuz Efe'mi dinlemekteyiz. İsmail Özdamar'dan abisi Rıdvan Polat ve Atakan Boyraz'a Derya Bedavacı'dan Deme şarkısını rica ediyoruz. Tüm Oğuz FM dinleyicilerine de armağan olsun demiş. Aa, uzun zamandır dinlemediğimiz bir şarkı. Alalım hemen.

0: sana. Sana dayanamıyorum.
1: Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz, umuzuyla devam ediyor birlikteliğimiz. Şöyle bir bakalım kimler nerelerden bizlerleydi. Merhabalar, ben Berat Özkan, Kalecik yolundayım. Akdağ Madeni'nde olan abilerim Serkan Uludağlı, Mesut Şenel, Zafer Akçakaya, Mecit Koca'ya ve diğer tanıdıklar için Tülay Macuran'dan "Yar bu kaçıncı çekip gitmen" parçasını istiyorum demiş. Alalım listeye. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ankara Yeni Doğan'dan Makbule Tümtürk, Maral'dan Sensiz Olmuyor parçasını, canım oğlum Halit Tümtürk'e ve arkadaşları Serkan Uludağlı, Sakan Serhat, Orhan Aslan, Ağralı Fero, Mamaklı Eren, Ziya Keskin, Ayhan Akgel ve Kaan Kaplan için istiyorum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Ankara Kayacık'tan Mustafa Özkan, dostlarım Serkan Uludağlı, Mesut Şenel, Zafer Akçakaya ve Mejo için Müslüm Gürses'ten "Kaç Kadeh Kırıldı" şarkısını rica ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Evet. Sesim gidiyor bu arada. Hastalanmayalım bir de. Vallahi. Selamünaleyküm Nalan abla. Ben Kayseri'den. Ada. Seni dinlemekte olan abilerim. Bünyanda seni dinlemekte olan abilerim. Caner Er. Özkan Selek. Ve yanlarında bulunan abilerim için. Hüseyin Kağıt'tan Toprak Sarsın. Şarkısını çalarsan sevinirim. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar olsun. Selamünaleyküm Ankara'dan Aykut Sevcan Orhan'dan "Canın Olayım" parçasını, kuzenim Mamaklı Eren Can Cingöz, Kaan Kaplan, Haydar Caferoğlu, Ayhan Akgel, Namı Değer, Yeni Doğanlı Dayıko'ya, Ağralı Fero'ya armağan ediyorum demiş. O da aldım listeye. Selamlar Nale Hanım, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar olsun. Mahsun Kırmızı Gül'den "Göçmen Kızı" parçasını çalabilir misiniz? Gökhan Malkoç, hoş geldiniz. Asya aramızda Ankara'dan kardeşim Ayhan Akgel ve arkadaşları Yeni Doğanlı Dayıko, Kaan Kaplan, Ağralı Fero, Serkan Uludağlı için Seyfi Doğanay'dan "Allah Kurtarsın" parçasını armağan ediyorum. Yayınlarsanız seviniriz demişler. Evet, 0530 034 66 66 istek hattımız. Mustafa Yıldız Çekerek'ten aramızda "İyi günler, Çekerek'ten arıyorum. Tüm Yozgatlılar için Ufuk Yeşilgül, Yaz Bir Kenara istiyorum. Teşekkür ederim" demişler. Evet, biz teşekkür ederiz. Daha çok isteklerimiz var. Sesim gidiyor ya. Böyle oldu. Evet. Akkayalar Mobilya katkılarıyla "Bir Ay Doğar" ilk akşamdan, geceden, neyden, geceden. Uykusuz mu kaldın dünkü geceden?
2: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Yavuz efem reklam.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
2: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı, ışıksız tabela, totem tabela.

0: yaşıyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka model orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanayi sitesi A2 blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48. Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz
2: FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

burada heder olsa, her günüm ayrı dert, ayrı keder olsa, bugünüm dünden de beter olsa, yar ben seni sevmekten hiç pişman olmadım. Yoruldum, sadece yoruldum. Gözlerim yolda kaldı, yollarını gözledim. Gözyaşlarım içime aktı, ellerden gizledim. Bilsem bu satırları yazarken bile seni nasıl özledim. Yar ben seni sevmekten hiç pişman olmadım. Beni bana bırak ne olur kalmadı ferim. Kabul ettim her şeyi, yok sende bir yerim. Öyle bir sızı ki bu, yanıyor ciğerim. Ama ben seni sevmekten

küresel metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, kırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den sorun. 0500-1066-7066 Sorgun Şubemiz Sanayi Sitesi Turgut Özağ Bulvarı'ndayız. Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da Merkez Satış Şubemizle hizmet veriyoruz. 0500-36-986-39-44 iletişim hattımız. Eser Metal'den bölge halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi, 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdik arkadaşlar. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Nalan Hanım. Ben Nimet Hanım, kalbimin sahibi Sadullah'ıma gelsin. Akkuşlu Metin'den Nazım Bensiz Gitme Gurbet Ellere parçasını istiyorum demişler. Alalım listeye. Sadullah Bey de bizlerle. İyi akşamlar, ben Sadullah. Adem Aytaş'tan Dargın Değilim parçasını çalarsanız sevinirim. Canımdan çok sevdiğim eşim Nimet'e gelsin demiş o da. Alıyorum listeye hemen. Nimet Hanım'ın isteğinin peşine, yan yana dinleyeceğiz peş peşe.

Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar. Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 3944. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 1162. Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

birkaç kadeh kırıldı. Sarhoş gönlümde bir türlü kendimi avutamadım. Kaç gece ağladım böyle gizlice. Ne yaptımsa seni unutamadım. Müslüm Baba'nın en güzel klasiklerinden biri mekanlarımıza konuk oldu. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuz'uyla. İyi akşamlar, iyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Yunus Fransa'dan aramızda. Radyo başında dinleyiciler, sizden ricam Mustafa Yıldız Doğan'dan Türkiye'nin parçasını yayınlarsanız sevinirim. Teşekkürler, iyi yayınlar, hoş geldiniz. Salim Kizir burada. Canan Başaran'dan Saçımın Akına Bakma Sultanım çalar mısınız? Bu parça kızlarım, değerli annesi, eşime armağan eder. Anneler gününü kutlarım demiş. Geçti Salim, geçmiş anneler günüm.

0: program.
1: Öyle geçtiğimiz hafta komple anneler günü haftası ilan ettim ben, biliyorsun Salim Kizir. O yüzden dedim yani bittikten sonra mı kutluyorsun gelin kızımın anneler gününü? Yedi Cihan'a şarkı armağan ettim. Bir haftadır kıza bir anneler günü için istek yapmadım ya. Ben de fenayım ha. İyi kaynana olurmuş benden. 19.48 Türkiye'nin saatleri, Eser Metal katkılarıyla Sevcan Orhan, ardından kısa bir aramız var.

Evet, Seyfi Doğan'ın yorumu Allah Kurtarsın isimli şarkısı. Yine güzel bir istek çalışmasıydı. Mekanlarımıza konuk ettik. Devam ediyor birlikteliğimiz son hızıyla. Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili ne ihtiyacımız olursa önce Eser Metal'den isteyelim. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı, Sorgun'dayız. Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da satış şubelerimizle hizmet veriyoruz. Şimdi de Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sacı üretimi, 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. Fatih Ufuk Yeşilgül. Ardından bakalım neler var. Akkuşlu Metin. Siz gitme gurbet ellere. Sebebim ayrılık olur mu ama acaba? Böyle yazdım ama çıkmadı. Ah gurbe, şu gurbet ellerde. Tokat oyun havaları. Bensiz gitme gurbet ellere, eller görür sana ken bakan olur. Oyun havaları için demiş o.

yaz bir kenara. Her günün bayram olsa, çiçek açsan dört mevsim, sen de solacaksın, sen de yaz bir kenara. Herkesin gideni birer birer gelir. Beni terk edenler toptan gittiler. Dayandım, ağlamadım. Kalan rezil, giden rezil olur. Yaz bir kenara demedim.

Gözüm görmez diye sanma ki bilmezim ne haldesin. Kara haber tez duyulur. İyi haberin gelmez ki çekeceksin demedim. Bu alemde her ne varsa ölecek. Yalnız aşk bakidir. Bu yüzden ölmem. Aşkı olmayan ölüdür demedim. Daha düşmeden yerlere, aslan gibi ayaktayken, suya hasret kalmadan, kainatın sırrı aşka sırtını dönme. Düşersen kaldıran olmaz, şeytanlara dost olursun demedim. Allah şahit, unutanı unuturlar. Merhamet etmeyene gökten de rahmet gelmez. Alem sana düşman kesilir demedim.

ile almaz, alamazsın demedim mi? Aşk yoksa vefa da yok. Senin de insanlıktan nasibin bile yok. Gidişin gidiş değil, gittiğin yer meze yapar adamı. Gözü göre göre yanarsın, yanacaksın, yakacaksın demedim mi?

ayrılırsam sebebim ayrılık olur. Akkuşlu Metin. Nimet Hanım'ın seçimiyle dinledik. Sağolullah Bey. Eşim Nimet Hanım armağan olsun dedim. Dargın değilim. Adem Aydaş yorumuyla mekanlarımıza konuk olacak. Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Dumuzi'yle. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacımız olursa. Toptan fiyatına perakende de alışveriş yapabileceğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısı Eser Metal Sorgun'da. Eser Metal Sarıkaya'da hizmetinizde.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 300 gire kadar yepyeni Samedeut far serisimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubeleri çay kahve içmeye bekleriz.
1: Gel araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han Yazır 0541 579 35 27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37 Atasanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
2: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 5448.
1: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 6932. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küre Yapı Sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. Enha.home mobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
5: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Heybelerin nakışına ölürüm Türkiye. Evet, eser metal katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Neslihan aramızda, Nalan'ım İstanbul'dan güneşli sıcak bir havadan selamlar. Bülent Ersoy'dan geceler çalar mısın bana gelsin demiş. Çalarım tabii ki, aldım listeyi. Heybelerin nakışına ölürüm. Evet, selamünaleyküm Nalan abla. Aleyküm selam. Edip Akbayram'dan Aldırma Gönül parçasını istiyorum. Boğaz yanında bulunan Fırat altına. Babam İsmail Aksan'dan, Aksan Tarım ve Hayvancılık'tan selamlar demişler. Aldım listeyi, birazdan göndereceğim. Evet, şöyle bir bakalım. İyi akşamlar, ben Ankara Doğantepe'den Osman, Yozgat Akdağ Madeni'de olan abim Mesut Şenel'e ve tüm dinleyenlere Kıvırcık Ali'den Yaralarım parçasını rica ediyorum diyor. Ankara Dikmen'den Halit Polat aramızda, Aslan kardeşlerim Halit Demirer, Onsan Ak, Halit Ahmet Öztürk ve tüm kardeşlerime. Gökhan Doğanay rica ediyorum demiş Bilsen. Selamlar Nalan Hanım, Engin Nur Şahin'den Adına Bir Çizik Çektim çalabilir miyiz? Hayırlı akşamlar Gökhan Malkoç. Aldım listeyi, bunları galiba ikinci istekler. Sarıkaya'dan Yunus ben demiş, Mustafa Yıldız. Evet, Çekere'ye gönderiyoruz. Anneler gününü kutladı. Eşinin Salim Kizir'in seçimiyle dinleyeceğiz. Yunus Yağan aramızda. Müslüm Gürses'ten İnkar Etme parçasını istiyorum. Nuri Doğançay abime ve kardeşim Patlağan Dursun'a gelsin demiş. Engin Nurşen'in peşine bırakalım. İyi yayınlar Ankara Kalecik'ten Bekir Özkan, abilerim Serkan Uludağlı, Mesut Şenel ve Mecit Koca'ya, Neşet Ertaş'tan Yaralı Ceylan parçasını armağan ederim ben.

Evet, eser metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz, tüm hızıyla. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en iddialı demir toptancısıyız. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da, 0501-066-7066. Atasanayi sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da, 0536-986-3944 iletişim hattımız arkadaşlar. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi, 1 milimetreden 30 milimetreye kadar apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi Eser Metal.

Hacı Durak, hoş geldiniz. Çekerek terminalinde çalışan kuaför hacının ekiplerine gelsin sıradaki parça ekipmanlarına demiş. Onlar alet edevattır ya. Öyle yazmışsınız, öyle okuyalım. Çekerek terminalinde çalışan kuaför hacı ve ekibine selamlar. Müşterilerimize saatler olsun efendim.

sevgili Neslihan Kılıçer'in seçimiyle mekanlarımıza konuk oldu. İstanbul'a gönderdik. Kuaför Utku'dan Danacı Hamza'ya gelsin sıradaki şarkı demiş. Utku hoş geldin. Evet, eser metal katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Mesele dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabiliyoruz. Bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısıyız. Eser Metal Sarıkaya'da, Eser Metal Sorgun'da hizmetinizde. 0501-066-7066 Sorgun, 0536-986-3944 Sarıkaya iletişim hattımız. Samet Cengiz yetkilimiz.

0: görecek günler var daha. Aldırma gönül, aldırma.
1: Aldırma gönül, aldırma. Aldırma gönül.
0: 20.43 Türkiye'nin saatleri. Eser Metal katkılarıyla yine güzel bir istek parçası. Kıvırcık Ali'ye Yaralarım yayında.

Eser ve tel katkılarıyla hazırlayıp sunduk programımızı. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacımız olursa önce Samet Cengiz'den, Eser Metal'den soralım. Eser Metal Ata Sanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da, Sanayi Sitesi Türk Düzağı Bulvarı, Sorgun'da hizmetinizde. Şimdi de Sarıkaya'da İSKİ Sanayi Sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri Eser Metal olarak ayağınıza kadar getirdik. Evet, artık yavaş yavaş bu akşamlık biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Çekerekten Rafet Usta, Terminal Kuaför, Hacı'ya armağan Muazzez Abacı'dan Vurgun çalarsanız sevinirim demiş. Maalesef vakit kalmadı. Isparta'dan Uğur Heybeli ve Ahmet Menge için sıradaki şarkı bize de gelsin Nalan Hanım diyor. Selamlar olsun. Evet, dinleyen dinleten, programımıza dahil olan, eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak yakın, kulak misafirliği eden tüm dinleyenlerimize, yayında yapım demeye geçen Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına teşekkür ederiz. Hoşçakalın.

kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine, hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Uyanma zamanı şimdi kuşların. Bense gözlerimi kırpmadım hala. Sönerken yıldızlar ardı ardına. Bense gözlerimi kırpmadım hala. Gönlüm hasretinden insaf mı gördü? Her gecemi böyle azapla böldü. Kim bilir sevenler ne düşler gördü. Bense gözlerimi kırpmadım hala. Bense gözlerimi kırpmadım hala. Kırpmadım hala.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
2: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Yavuz Efendi.
1: Gitme yârim, gitme dedim ben sana. Uzak olsun, yakın olsun fark etmez. Uzak olsun, yakın olsun fark etmez. Ayrılığın ölüm gibi zor bana. Gitme yârim, gitme dedim ben sana. Gitme canım,

Mutluluklar artık serap değil mi? Gitme yarim demedim mi ben sana? Mutluluklar artık serap değil mi? Gitme yavrum demedim mi?

0: Mutluluklar artık serap değil mi? Gitme yarim demedim mi ben sana? Mutluluklar artık serap değil mi? Gitme canım demedim mi ben sana? Mutluluklar artık uzak değil mi? Gitme canım demedim mi ben sana? Mutluluklar artık serap değil mi?
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
3: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Melikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544-813-4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: var yar. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah, eyvallah, eyvallah.
1: En duygusal şarkılar

0: Çizgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

0: Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407, Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
1: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni, Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177.

0: Vizyon severler mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: İyi müziğe kısa bir ara. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Büyükbaş Hayvancılık'ta modern çadır ahır sistemine geçiş için %70 hibeli destek sunacak. Başvurular 11-22 Mayıs arasında kabul edilecek ve 8 ilçede uygulanacak. Yozgat'ta ilçe belediyesi Dünya Bankası destekli güneş enerjisi santrali projesi için ihale sürecini başlattı. Tekliflerin 7 Temmuz'a kadar teslim edilmesi gerekiyor. İhale detayları internet sitelerinde yayınlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yozgat'ta ve Türkiye genelinde kadın erkek güvenlik görevlisi alımı için başvuruları kabul ediyor. Adayların gerekli şartları yerine getirmesi bekleniyor. CHP, Burcu Köksal'ın parti içindeki disiplin ihlalleri nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. CHP sözcüsü Zeynel Emre, Köksal'ın AK Parti'ye geçmesi konusunda partilerine baskı yapıldığını belirtti. Asfalt mühendisleri tarafından havayı suya dönüştüren cihaz geliştirildi. Savunma, havacılık ve uzay teknolojileri fuarında yerli üretim gücüyle tanıtılan yeni ürünlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılması planlanıyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 38 kuruştan, gram altınsa 6877 lira 8 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray Antalyaspor'u 4-2 yenerek Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etti. Avrupa basınında bu başarı geniş yankı buldu. Barcelona La Liga'nın 35. haftasında Real Madrid'i 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Goller Rashford ve Torres'ten geldi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Hava genellikle bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sorgun'da yarın en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Hava genellikle bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sarıkaya'da yarın en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Hava genellikle bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akdağ Madeni'nde yarın en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Hava genellikle bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Sensiz uyutmak, boşlukla avutmak.

Unuttum unutmayı ömrümün cezası.

nasıl unuttum unutmayı, ömrümün cezası.

0: Ömrümün cezası.
1: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM

bence artık sen de herkes gibisin. Bence artık

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Mülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Mülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-803-405-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin, elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese...

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
1: Akdağ Oğuz FM.

Bakmayın bana derindir yarası. Gurbet elde bitmez sıla sancısı. İlaç vermeyin kesilmez acısı. Yol verin dağlar köyüme gideyim.

Bahar ile çayır çimen yürüdü, her tarafın lale sümbül bürüdü. Koç dağına yaylacılar yürüdü, yol verin dağlar, köyüme gideyim, sılama gideyim.

Sarı çiçek sardı dağı ovayı, boyun yurt ağırlar nice ağayı. Çekemem artık ben de bu yarayı, yol verin dağlar köyüme gideyim, sılama gideyim.

Doktorlar bilmez derdime dermanı. İlacım oradadır derdim dermanı. Bahar yola düşer şaşar hayranı. Yol verin dağlar, köyüme gideyim, ıslama gideyim.

Şiko Hüseyin'im der geldi zamanı. Arıcılar aldı geldi kovanı. Sarar Koç Dağı'nı bahar dumanı. Yol verin dağlar, köyüme gideyim, sılama gideyim.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz FM'de.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.